0: Avaze Radyosu.
1: Edo İfonetis Türkiye.
2: Oldi Radyo Glas Türkiye.
3: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
4: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
6: Este es Radio Voz de Turquía.
7: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glas otna Turkiye.
9: Efirde Turkiye Ovozi Radyosu.
10: It Turkiye hangia radioya?
2: Oldu Radio Glas Turkiye.
11: Turkiye önü radyosu.
2: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.

neden sanki öyle? Dudak büküyorsun, yoksa açık söyle, hiç mi sevmiyorsun? Sana soruyorum, neden susuyorsun? Bana bu sevgiyi çok mu görüyorsun?

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен бомбо дентај.
12: Инџи Анкара радио садаје Турција.
13: Да, да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и зајна радио Гајана.
15: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayıç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye Ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonetis Türkiye.
15: Oldi Radyo Glas Türkiye.
8: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
17: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
6: Este es Radyo Voz de Türkiye.
16: Kochira wa Türkiye no koe radyo des.
12: Zboru wa glasot na Türkiye.
1: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
13: İt Türkiye hangiye radyoya?
15: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burkar içimi bir sızı, İçim boğulur sanki peri padişahının kızı. Bu kadarınız sabır kalmaz, etme ne olur. Sarkar içime bir hasret, içimde durur sanki anka kuşu musun mübarek. Kavurup kasıp sırra kadem basıp gitme ne olur. Masal bu ya oldu ya, cezbime tutuldu ya, kaçma

0: Voice of Türkiye.
1: Hier ist die Stimme Türkiye's.
2: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
3: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
5: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui el Radio La Voce della Türkiye.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
13: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
14: دا ترکیه رادیو دا.
15: خصوم ترکیه زاین رادیو گایانه.
16: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
17: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
18: Ayç Radyo Voça Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
20: Эфирда Türkiye Ovası.
21: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
22: Ye Sıday Türkiye.
23: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
24: Edo İfonetis Türkiye.
25: Oldi Radio Glas Türkiye.
26: Gider Radio Cumhuriyet Türkiye.
27: İni adalah Radio Suara Türkiye.
28: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
29: Este es Radio Voz de Türkiye.
30: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
31: Zboru wa glasot na Türkiye.
32: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
33: It Türkiye Hangya Radio ya.
25: Oldu Radyo Glas Türkiye.
34: Türkiye Ünü Radyosu.
35: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Bir Ankara Türkiye telefon 0090 312 463 33 87 faks 0090 312 463 34 54 elektronik posta adresimiz kırgız elektronik belge TRT çekit net çekit TR TRT'nin kırgızça berüüsü

0: Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Anglayotganlar TRTning uyg'urcha onglashi. Bugun juma. Hozir Anqara vaqti 3dan keyin soat 1, Urumchi vaqti 3dan keyin soat 4. Hurmatli radio tinglovchilar, onglashlarimizda har kuni Anqara vaqti 3dan keyin soat 1dan 2gacha, Urumchi vaqti 3dan keyin soat 4dan 5gacha bo'lgan aralikda Turksat 3A, Turksat 4A sunniy hamrohlari va radiomizning internet sahifalari www.trt.uyg'ur.com yoki www.trt.uyg'urcha.com internet adreslari orqali bevosita aloqa bo'ldi. Onglashlarimizning takrorini har kuni Anqara vaqti atigan soat 5dan 6gacha, Urumchi vaqti atigan soat 8dan 9gacha bo'lgan aralikda qisqa to'lqin 31 metr 9465 kilogertzda sun'iy yamra va internet orqali aloqa bo'ldi. Hurmatli radio tinglovchilar, onglashimizning bugungi jadvalida xabarlar, Qur'oni Karim tilovati va tarjimasi, maxsus sahifa va har xil naqshi muzikalar qatorliq programmalar bor bo'lib, oldimizdagi bir soat bo'yicha sizlar bilan birga bo'lamiz. Bugungi programmalarimizga men Ismoil Amin riyosatchilik qilaman. Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Qur'oni Karim tilovati va tarjimasi nomli bir yurish programmamizning bugungi bo'limida Hucurat Suresinin 5'ten 11 kişi bulgun ayetleri ve tercümesini anlatımız. Tilavet kılgıcı Abdülbasit Abdussamad.
1: وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى

Yuqoridagi oyatlarning tarjimasi tovanikcha. Sen ularning oldiga chiqqaniga qadar ular sabr qilib tursa, ular uchun albatta yaxshi bo'ladi. Alloh nihoyat mag'firat qilg'uchidir, nihoyat mehribondir. Ey mo'minlar, agar sizlarga bir fosiq odam biror xabar elib kelsa, ishning haqiqatini bilmasdan biror qavmni ranjitib qo'yib, qilmishinglarga pushaymon qilib qolmasliginglar uchun o xabarni aniqlab ko'ringlar. Bilinglar ki, içinlerde Resulullah, yani Allah'ın peygamberi var. Eğer o nurgun işlere silahı itaat kıldığın bolsa, yokum kıyın avalda kılattınla. Lekin Allah silahı imanını kızgın sevgizdi ve onu dilinlerde görkem kıldı. Silahı pıskını, küfrini ve günahını yaman körsetti. Yani şuna Allah'ın pezli ve nimeti bilen doğru yolda bolğuçuladır. Allah hemmini bilgiçidir, hikmet bilen iş kılgıçıdır. Eger müminlerden iki grup uğraşıp kalsa, ulanın arasını tuzak koyunla. Eger ulanın biri ikincisine tecavüz kılsa, tecavüz kılgıcı ta ki Allah'ın hükmüge kaytkanı kadar, yani tecavüzünü toplatkanı kadar onun bilen uğraşınla. Eger ula Allah'ın emrige kaysa, ulanın arasını hiçbir tarafki yan basmasın, adıllık bilen tuzak koyunla. Hem işte adıl bulunla. Allah hakikaten adıllığını dostudur. Mü'minler hakikaten dinde karındaşlardır. Uğraşıp kalsa, karındaşlarınlarının arasını tuzanla, rahmetki erişinler için Allah'tan korkunla. İyi mü'minler, bir kavim yana bir kavimini, yani bir cemaa yana bir cemaani, bir adam yana bir adamını meskhara kılmasın. Meskhara kılıdgan kavim Allah'ın nazarında meskhara kılgıcı kavimden yakşırak buluşu mümkün. Silahının aranlardaki ayarlarımı özlere meskhara kılışmasın. Mesxire qilinuvchi ayollar Allohning dargohida mesxire qilinuvchi ayollardan yaxshiroq bo'lishi mumkin. Bir-biringlarni ayblamanglar, bir-biringlarni yomon laqam bilan chaqirmanglar. Imondan keyin pisqi bilan atash, ya'ni mu'minni fosiq deb atash nima degan yomon? Mundoq nahiy qilingan ishlardan tavba qilmaganlar zolimlardir. Hurmatli radio tinglovchilar, yuqorida Qur'oni Karim tilovati va tarjimasi nomli bir yurish programmamizning bugungi bo'limida Hucurat Suresinin 5'ten 11 geçe bulgun ayetleri ve tercümesini aldılar. Gönül koyup dinşinler için rahmet. Yine bir katımlık programımızda görüşe aman bulunlar.

Amerikanın İran'ın ulu eserleri kırıkkın hücumları nurgun adamının canı zaman boldı. Tehran bolsa Amerikanın Paris koltukudaki tıpaktaşlarına hücum kıldı. Şanghay ihtinamisi dünya sünni akıl emkarlık teşkilatını kurdu. Assalamu aleyküm, hürmetli TRT ihlasmalları. Bugün 17. Eylül Cuma. Tövende Türkiye rayonu yanıkları, şundakla dünya vaziyetine münasebetlik en iyi usullarını selabilen ortaklaşımız. Kanondakta diktinle haberlerimizden tavsiyeli mazmurlarda bulsun. Amerika'nın İran'ın ulaşaları karakkan hücumlarda nurgun kişi hayatına ayrıldı. Tehran, Amerika'nın Paris koltukudaki tıpaktaşlarının nişan kıldı. Amerika, İran'a körükle ve katmaş ulaşalarının şikayetlerinin yeni hücumlarını elip bağdı. Hücumlarda kendigende 7 kişi öldü, nurgun kişi yaralandı. Tehran bolsa Paris koltukudaki Amerika tıpaktaşlarının nişan kılgan hücumlar bilen cevap kaytırdı. Nayta zor Ahmet Kege Hormuz Boğaz'da kayta öç algan tokunuşla fevral

Ýene ahyrda Amerikanyň Iran Kurakan käň kilamly gojumlary bilen başlanan we toqunuşyny ahyrlaşdyryşyny nişan kılgan dastlabky kelişim imzalanyp bir aýdan kyn ýüz berdi. Iran tarapkullary Amerikanyň döwletiniň janubiy kysmyndaky Isradiýelik bozga ýakyn iki köprüke bir poýezd stansiýasyna we bir aýrodromga hujum kılganlygyny habar kıldy. Vans Netanyahu hakimiyetinin bazı azalarının Amerika'nı İran oruşunu uzartışkı itekli alkallıkını etti. Amerika Koşmuş Tatları Muayin Fırzinti Vans Rigasetçi Joe Rogan bilen ütkizgen bir podcast programmasını aşkın İsrail hükümetinin bazı azalarının Amerika'nın İran bilen bulgan oruşunu ahırlaştırış gelişimine karşı duruş için Amerika cemaat pikirge təsir görüşü görün alkallıkını ilan kılgan bayanatı da bildirdi. Bu karşıla nurgun kişilerin kelgüsüdeki Fırzinti namzatı edip kuraydıgan Vans Vansning ichki davlat o'rtasida borgan sari kuchayotgan jamoat fikri farqida Isroiliya siyosatiga qaratgan ilgariki tanqidlarni takrorladi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bosh kotibi Isroiliyaning ishg'oliyat ostidagi Yordan daryosining g'arbiy qirg'og'idagi ko'chmanlar turalgan joylarga shahar siloyati berganligidan qattiq anishi qilayotganligini bildirdi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterresning bayonisi Sitpan Rucharik Guterresning Isroiliyaning qonunsiz givot zev ko'chmanlar Trolosunun derecesini östürüp şere sahiti biriş kararıdın attık anışı kılavutkalıkına ettim. Dujarik bu memuri belgeleşinin Givat Ziyev'nin işgaliyet asıdaki Filistin zimillerinin bir kısmı süpüde de halkıra kanun dairesindeki kanuni sahitini özgürtmeyi de kalıkını da ekledi. Rossiya Ukraina masalasining hal qilinishiga yordam berish orzusi sababidan Turkiyaga rahmat aytdi. Kreml Ukraina bilan bo'lgan urushni tinch yo'l bilan hal qilishiga yordam berish orzusi sababidan Turkiyaga rahmat aytdi. Kreml sariy bayonotchisi Dmitriy Peskov Rossiyaning Anqaraning murosiyachilik tirchalligiga yuqori baho berganligini va qo'llaganligi uchun minnatdor ekanligini bildirdi. Peskov Moskvaning suhbatlarini qaytadan boshlash masalasida yaqin kelgusida bir umid ko'rmaydiganligini, ammo suhbatlarga ishqlarining ochiq ekanligini so'zlariga ilova qildi. Shanghay ahdnomasi dunyo sun'iy aql hamkorlik tashkilotini qurdi. Xitoyning Shanghay shahrida 29 davlat dunyo sun'iy aql hamkorlik tashkilotini qurish to'g'risida kelishim imzoladi. Yerlik taraqqiyotning xabariga qaraganda Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan Qozog'iston, Laos, Pokiston, Rossiya va Hindistonning ichki olgan 29 davlatning vakillari kelishimizga imzo qo'ygan. Kelishimga imzo qo'ygan davlatlar dunyo sun'iy aql hamkorlik tashkilotining qurg'uvchi a'zolari bo'lgan. Hurmatli TRT Uyghurcha ixlosmonlari, yuqorida kundalik xabarlar programmamizdan oldinglar. Tahmin ko'p mazmunlardan xabardor bo'lish uchun tor bektimizni ziyorat qilishingizni tavsiya qilamiz. Ko'ngil qo'yib tinglashingiz uchun ko'p rahmat. Omon bo'linglar.

Assalamu alaikum, hürmetli radyo Mehsus Seyip Enam'la programımızdan bu haftalık sana da Abişik G. Bayan'ın TRT World kanalı için yerli İran sürükülüşü Şimali Atlantik Ahdi Teşkilatı NATO'nun Cenubi kanadını İttifak Stratejisi'nin merkezi gelip gelmekte serlevelik makalesini silah bilen ortaklaşımız. Kınavlıkta diktinler Seyip'imizi bolsun. Yılların bu yan NATO'nun stratejik nişanı Rusya'ya ve İttifak'tan şerhi kanıtlığı merkezleşkeydi. Lakin bu yıl Ankara'da tutulgan NATO başlıkla yığınlıkı sohbetle başka bir hatalık sahasının yani Cenubi kanıtının mu kontrol süratte örlevatkallıkını körsüp vermekte. Münih'in bir hatalık yığını bilen SATA, Siyaset, İktisat ve Cemiyet Tatbikatları Vakfı'nın birlikte teşkilişi bilen Türkiye'nin payitahtı Ankara'da tutulgan 36. nöbetlik NATO başlıkla yığını dairesi de emelde geçirilgan NATO tutuklaşları Ankara'da politiki katlaşkan mutkasıyla yakın şerhtiki mukamsızlıktan Hormuz Boğazı arkalık elip verildiğin deniz sorusu kartılgan tazitle geçe bulgan yakınki vakalanın ittifakın cenubi çıkarısıdaki bir hatarlıki bulgan karışını tüptün özgürtkallikini oturup koydu. NATO'nun rayonga tekimi köp ehemmiyet verişi kireklikki doğrusu da umum bir fikir birliği bolsa mı, 16'lı mezkür tekimi çoğun rolünün zade nemindin direkt bir dağalıkkı meselesi de okşamağın köz kırışlığı yiyiydi. SETA Vakfısının taşkı siyaset etkisi Mustafa Caner, TRT World kanalı bergen bayanatıda, Doğumlu şotkan İran Amerika sürükülüşü ve Hormuz Boğazı'nın kontrolü için elip berlevatkan küreş, rayon karakterlik bir meselenin emniyette ne kadar diz yarışarı karakterlik meselege alınıp kitalaydıqalıkını görüntüsü verdi, dedi. Sakarya Üniversitesi Yakın Şerif Üniversitesi'nde yardımcı dosent bulup hizmet kılavatkan Caner Yenemanlattı. Şunlaşka NATO Cenubi kanıtının bir hatarlıkını nazarda tutuşu ve Türkiye'ye hoşçaş azay ittifaklaştırı arkalık bu rayonunu küçültüşü gerek. O, Ankara'nın fütkülü rayonundaki iken dairelik diplomatik münasebetlerinin rayonunun mukumluğuna tövbe kuş cihette onunla özgeçi bir oran yaratkallıkını sılgaldı. NATO'nun Cenubi koşullarına karatkan yeni dikkati bir kez yılda oturgu çıkıp kalganı yok. 2 yıl ilgili Washington başlıklı yığınında tonuşturulgan İttifakının Cenubi koşullarına hareket planına işaret kılgan Caner, lakin İran merkezlik sürgülüşünün mezkur planının yetişçilikini görünürlük derecede tizletkenlikini sılgaldı. NATO'nun tarihi kılotkan bir hatarlık planları. İran'ın mı çıkan yakınki ciddiçilik, yakın şerhtiki mukamsızlıkların Avrupa, Atlantik, Okyan, bir hatarlık endişlerine ne kadar tiz sınıp kiralaydıqalıqını yana bir katım körüstüp Yakın Şerq Tatbikat Merkezi Reisi Kadir Temiz, mezkur dokunuşunun NATO'nun Cenubi koşullarını kilavatkan bu tehditlerini emdilikte Avrupa bir hatarlıkların ayrıp karışık olmadıqalıqını körüstüp bergeldeki şerh kılıp mınaktırım. Bu hafal şerhi koşullarımızdan NATO devletlerine kartılgan bir hasta bir tehdit varlığını enik görüstüpedi. O yana rayon karakterlik dokunuşlarının Avrupa bir hatarlıkıya asalla tehdit salalarına kılıkını silgi alıp, NATO'nun yakın şerhtiki şerikleri bilen tekmo yakın hemkarlık ornitişi ve üze rayon karakterlik karşılık görsütüş küşe de süpetligen bir usulunu kullanışının zorur ikerlikini takilir. Türkiye, NATO içi de iki hükümünü aldığında oranı koyu atıdı. Rayonluk iktidarçılık ve rayonluk karşılık görsütüş küşe degen temizden karşıca, devlet organlarının küşeytilişi ve iktisadi terakkiyatı kepalatlı kılınışı, kelgüsüdeki her bir arlaşış ihtiyacını azaltırdıken, temiz yeni bir hatarlıktan bulunduğun kent fakat her bir iktidarla bir Allah bir gitilmeyi kayıt kılıp, enerjiye bir hatarlık ki, kelimat bir hatarlık ki ve açlık bir hatarlık

mazkur keng doiralik bexatarlik o'lchamining bir qismidir deganlarini qayd qildi. Turkiyaning foydasiga taxmin kuchli bir dalil. Anqaradagi hisobotlardan o'tirg'i chiqqan eng kuchli temalarning biri. NATO'nun tarixiy qilayotgan strategik tasavvuri ichida Turkiyaning kun sayin oshayotgan ahamiyati bo'ldi. Washingtonga joylashgan Atlantik kengashining Turkiya planlariga mas'ul yuqori darajali mudiri va qurg'oqchisi Dabna Arslan Anqaraning jug'rofiyalik o'rni va rayon xarakterlik diplomatiyasining borgan siri zarur bo'layotganligini ko'rsatdi. U TRT World'ga bergan bayonotida rayondagi har qanday to'qinishning Turkiyasiz hal qilinishini tasavvur qila olmayman. Turkiya chong davlat, u faqat rayon ishlari emas, balki yer shari miqyosida muhim bir rolchi dedi. O, başlıklar yığınığa sahip kalı kılıçının Ukrayna'dan yakın şarkıcı sızılgan ciddiyetçilikle baştan keçirilorken bir mezgildi. Türkiye'nin eşvalkan rolünü eks ettirilgallıkını tılgaldı. Şunun okşaş, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Halkara Münasebetler Profesörü Erman Akıllı, Türkiye'nin kendi yokkan mürafiye sanatı ve teknolojik iktidarlarının onun itibak içindeki ordunu özgürtüvetkilerini oturup koyup, Tehimi küçlük Türkiye, tehimi küçlük itibak digerlik doğru dedi. Onun karşıcı Türkiye amdi pekat istrategiyelik, coğrafiyelik ordunun belalı emez. Belki Bargansiri yerlik mürafiye teknikleri, sunni akıl ve yanık yaratış arkalıkma tövbe koşuotkan bulup, bulanın hemmesi NATO'nun uzun müddetlik özgürüşü de merkezi rol oynaydıken. NATO'nun strategik ramkisi içindeki rayonluk diplomatiya. Mutaxassislar umumi jihatdan yaqin sharqning NATO'nun strategik tafakkurida texmo markaziy o'rin olganligi to'g'risida fikrdosh bo'lib, ittifoqning pozitsiyasining faqatla kengaytirilgan harbiy mavjudligiga tayanishning o'rniga kollektiv mudofaani rayonluk diplomatiya bilan birlashtirishi kerakligini o'tirib qo'ydi. NATO'nun janubiy qanotidagi eng chong harbiy kuch bo'lgan Turkiyaning rayonlik ta'sirini ittifoqning taxmin keng strategik mavjudligidan ayirib qaragan bo'lmaydi. Anqaraning NATO ittifoqdoshlari va rayonlik rolchilari bilan bir vaqtda munosabat o'rnatish iqtidori muqimsizlikning Ukrainadan Paris qo'ltiqgacha suzilishiga ergashib, ittifoqning eng muhim strategik boyliklaridan biriga aylandi. Anqaraga joylashgan Iran tadqiqot markazi mudiri Sarhan Afajon Turkiyaning davomli turda rayonlik iqtidorchilik prinsipini qo'llab kelganligini, ya'ni rayondagi davlatlarning rayon xarakterli krizislarni hal qilishda boshlovchilik rol o'ynaydiganligidek ko'z qarashlarini yoqlaganligini aytdi. U TRT World'ga bayonot berib, Turkiya rayonlik iqtidorchilikka intayin ahamiyat beradi dedi. U Turkiyaning solishtirma ustunligining NATO'nun kollektif bexatarlik rolini sijil diplomatik munosabatlar bilan to'liqlashida ifodalanayotganligini tilga oldi. Anqaraning ham Iran ham G'arb poytaxtlari bilan suhbatni davomlashtirish bilan birga NATO ichida mustahkam o'rin ola olishi, uni rayon xarakterlik jiddiyatchilikning dehmo ishib ketishining oldini olish tirchoqlarida muhim bir suhbatlashga aylantirmoqda. Shuning bilan bir vaqtda Afajon Iranning Turkiyaga yanada NATO a'zoligi ko'zoyniki bilan qaraydiganligini qayd qilib, ularning ikki taraflik munosabatlarimiz bor. Lekin kunning oxirida siz bir NATO ittifoqdoshi deydiganligini xulosalaganda Anqaraning rayonlik ta'sirining ittifoqning bexatarlik qurilmasi ichidagi roldan ayrilmaydiganligini ta'kidladi. Analizchilar Turkiyaning strategik jo'g'rafiyasi, harbiy iqtidori va diplomatik yo'llarning birlashishining NATO'ning janubiy qanotidagi bexatarlikka qaratilgan tarixiy qilayotgan pozitsiyasiga borgan sari muhim to'plarni qo'shayotganligini o'tirib qo'ydi. An'anaviy tahdidlarning sirtida bu sohbatlar yana NATO'ning bexatarlikni bekitish shaklida yuz bergan texmo keng bir o'zgarishni aks ettirdi. Olayda qilib aytganda, Rossiya Ukraina harbiy jiddiyatchiligidan keyin an'anaviy harbiy tahdidlar o'z muhimligini saqlab qolmoqda. Lekin mutaxassislar aralashma urush, to'r hujumlari, yer shari xarakterlik ta'minlash zanjiri va dengiz qatnash nuqtalarining to'sqinlikka uchrashining o'xshash darajada muhim o'ringa o'tganligini ilgari surdi. Janer Iranning Hormuz bo'g'ozi orqali parxod qatnashiga ta'sir sala oladigan iqtidorini an'anaviy harbiy surkilishning xilola sirtiga suzilgan
g'ayri simmetrik besim

0: Emdikilanlar bir tantunichini tepib ustining mahoratini ko'raylik. Turkiyaning qaysi shahrida bo'lishingizdan qat'iy nazar birer Mersin tantunichisini uchratishingiz mumkin. Ammo biz albatta bu taomni o'z joyida tetishni afzal ko'ramiz. Usta avval go'shtni intayin astoydilik bilan kichik-kichik to'g'raydi, qaynatadi va sajning ustiga qo'yadi. Ondan may va tetit qulani silib, cho'mich bilan go'shtlarni tez-tez aralashtiradi. Bu jarayonda rivoyatlarda aytilgandek tantunig'i ism bergan shu mashhur tan tun ovozi ko'tariladi. Ondan nepiz non lavashni qo'liga olib, qizargan go'shtlarning ustiga bosadi. Lavash go'shtning meyi bilan sal namlangandan keyin elinib, ustiga piyoz, inchki to'g'ralgan yumg'oq sut va pomidorlar tiziladi. Eng oxirida qizargan go'sht parchalari qo'shilib, durum mohirlik bilan o'riladi. Mana endi tantuni sunishga tayyor bo'ldi. Yanada odatda tarxamak yoki ochiq muz tuzlimisi bo'ladi. İçimlik süpütüde bosa ayran ya ki şalgam, yani kızıl çamgır suyu en yakşı tallaştır. Bugünkü günde tantuni pekat Mersin dilemez, İstanbul'dan Ankara'ya, İzmir'den Avrupa şehirlerine kadar Nurguncaylada aldığımızda çıkıdı. Ama Mersinlik ustalarının yetişiçe, şiltildiğin çigitmeyi ve göğüşünün toğırılış usulü lezzetinin en muhim seridir. Tantuni oddiy materiallar bilan eng yuqori lazzat yaratishning eng go'zal o'rnaklarining biridir. Hurmatli qonunqo'chilar, yuqorida Turkiyaning ko'cha taomlari nomli sahifamiz bo'yicha tantuni haqida to'xtalib o'tdik. Anglatish bizdan tetib ko'rishsizlardan hammanglarga osh bo'lsin. Ko'ngil qo'yib tomoshaganlaringiz uchun ko'p rahmat. Omon bo'linglar.
1: Türkiye'nin koçata amları.

gülelim. Boş ver, ben sana veda. Ne desen bana ceza. Yolumuz bu böyle, bilsin herkes, mutluyuz keza. Aşkın adına, ikimizin hatrına, ne olur sussun bizi sevenler.

Türkiye Avaz Radyosu'nun hürmetli ixlasmelleri. Bugünkü anlatışlarımız muş yerde ahırlaştı. Et yanımış vaqtta Türkiye ve dünya yenilikleri. Mətbuatlarda aldınki planın oran ağın meselede şundakla rəngdar sahibilerimiz arqalı qozurunlağı sunuldağın bir-birinin isil programlarımız bilen qozurunladı boğuşa. Həminlağa həmmədə amanlıq dileyimiz. Xeyr xoş.

gelsin herkes, mutluyuz keza. Aşkın adına, ikimizin hatrına, ne olur sussun bizi sevenler, hüda aşkına.

Misin herkes mutluyuz keza. Aşkın adına ikimizin hatrına ne olur sussun bizi sevenler hüda aşkına.

benden kalan cam kırıkları. Aynada sensiz yüzüm, sensiz hiç kimse dindiremedi bu hıçkırıkları. Bir gece yarısı ansızın pencereden dışarı bak. Göreceksin, köşe başında nöbet tutuyordur gözlerim. Öyle kolay değildir beni unutmak. Hala sokaklarım.

Türkiye başkası Ankara'da 13 saat isəmsiz məxtaram tanışar. Bugün 2026 yılının 17 iyul Cümuğa gün. Siz Trudan Trifir'də Türkiye Ovası Radyosu'nun Tatar dilindəki topşorun tanıysız. Bizim programı 16 metrli qısqa dolqının 17.615 kilogis ışılından 42 derece gün çıxış yönelişindəki Türksat 3A həm Türksat 4A yarışları bilən 3 tapqır w.trtdin .com internet adresi olsa hem kısa telefonlarının TRT Dinle koşumtasından Voice of Türkiye, Vod İst Radyo kanalından topşula. Topşumuzun bugünkü şarılışında sınkı haberlerden sın Türkiye Dünyanın Yıldızları programı sıbıran Türkiye'nin uğram rızıkları yazmasını takdim ederiz.

Sokakta bir bayramda durakta bekleyişin. Sanki sonsuz bir ayrılıkta okula gidişin. Bilmezdin seni her sabah yolcu ettiğimi. Yüreğim yol boyu ardından ağlardı. Hatırlıyorum, adın bahardı.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Saltı Türkiye.
0: Danışır Türkiye.

0: Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
0: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
3: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 Туарчи чешен Бонго Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садоя Турция.
13: Да, Турция радио, да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Etirçiye Radyo Sadguri Türkiye Skma.
16: Ovodo Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
20: Gitleyer Türkiye'nin Teki Radyosu.
21: Ye Sıday Türkiye.
22: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
23: Edo İfonitis Türkiye.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
24: Gidere di Amuriye Türkiye.
25: İni adalah Radio Suara Türkiye.
26: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
27: Este es Radio Voz de Türkiye.
28: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
21: Zboru wa glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
0: It Türkiye hangia radio ya?
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Duda.
1: Hosume Türkiye'yi dayını radyo gayanı.
0: Etevşiye radyo sadburi Türkiye skma.
2: Ovodo Türkiye ünü radyosu.
3: Aiç radyo Voça Türkiye. Говорит голос Türkiye.
4: Efirde Türkiye ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin teti radyosu.
6: Ye sıday Türkiye.
7: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
8: Edo İfonitis Türkiye.
9: Oldi Radyo Glas Türkiye.
10: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
11: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
13: Este es Radyo Voz de Türkiye.
14: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
6: Zboru wa glasot na Türkiye.
3: Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
9: İt Türkiye hangi radyoya? Oldu Radyo Glas Türkiye.
1: Türkiye Ünü Radyosu.
9: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

gençliğim dizleri üstüne çökmüş, kapaklanınca sevda yoluna bir doğuş yaratıldı çırılçıplak. Ve sen

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin ses radyosu.
2: Ovdi Radyo Blas Türkiye.
5: Türkiye'nin sesi radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquie.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是土耳其之声广播电台.
11: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: Da Turkiye radio da.
13: Khosume Turkiye'yi zayna radyo kayana.
14: Petersiya radio sadburi Turkiye skma.
15: Ovada Turkiye ünü radyosu.
16: Ayç radio voce Turkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Efirde Türkiye ovası.
19: Gepleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
9: Ye sadai Turkiye.
2: Anlavatkınola Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonitis Türkiye.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
8: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
16: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
10: Este Radyo Voz de Türkiye.
11: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
6: Zboruva glasot na Türkiye.
9: Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
1: İt Türkiye hangi radyoya?
2: Oldu Radyo Blas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

güneni boş ver. Ben sana veda, ne desen bana ceza. Yolumuz bu böyle, bilsin herkes, mutluyuz keza. Aşkın adına, ikimizin hatırına, ne olur sussun bizi sevenler, hüda aşk.

ben sana veda, ne de sen bana ceza. Yolumuz bu böyle, bilsin herkes, mutluyuz keza. Aşkın adına, ikimizin hatrına, ne olur sussun bizi sevenler, hüda aşkına.

0: Yer Türkiye'nin dediği radyosu.
1: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonetis Türkiye.
4: Oldi Radyo Glas Türkiye.
5: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
6: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
8: Este radio voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
11: Efirde Turkiye ovoz radio.
12: It Turkiye hangia radio ya?
4: Oldu radio glas Turkiye.
13: Turkiye önü radiosu.
4: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

teslim aldı hüzün, içimde senden kalan cam kırıkları. Aynada sensiz hüzün, sensiz hiç kimse dindiremedi bu hıçkırıkları. Bir gece yarısı ansızın pencereden çıkmak göreceksin. Köşe başında nöbet tutuyordur gözüm. Öyle kolay değildir beni unutmak. Hala sokakta.